0: Reel to Reel, tape number 6, Mrs. Agnes Edgar, April 1976.
1: Ich hab eine Idee, ich guess, kennel kuzuda deşkubanik şimnayız kuzuda işte imamar kuzuda şubun ilet kabas kuzhanma işte deyna kuzuda kuzuda şimitik kuzuda işte kimisik işte kuzuda desem lepsik kuzuda zaman kuzuda
2: Why not?